0: Ilizwi loMzansi. Ilizwi loMzansi. 12-3.
1: Sabana mole sithombe salofahla. Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwe. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela.